0: Merkez Radyosu'da.
1: Bildirgiç. İki dükkanı subatlaş yaptı.
2: Nege meni hamman oldu da ahmak dedin?
3: Vay uzur.
2: Hammadan bir kitiyotkenini bilmegen edim.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Dünyadaki yaşını başını birbirine kavuşturuştan kıyın iş yok. Bana şimdi şundey bir ağır vazifeni biz zimmemizde yükleşken. Lekin şu alı salıkka hazır keledigen adam. Yakın ortada kepkası gerek yok. Lekin şilip şipşidan çıkarış bizi kolumuzda. Ye kesinle. Aleyküm. Selamat mısınız? Vakat mısınız? Selamat mısınız? Yaşı mı? Vakat mısınız? Zap geldiyiz de, O bas zey, o. Ben bu masaya yendi içkerege bir aşbaş büyüreydi.
3: Biraz. Kesiriz. Ben şaşıp durum. Ben yolu kete diyem ben. Ondan ki yine erge aldım kuda bu oluydu ki.
2: Yok. Ülkeli gemez. Ahir bunda yani o aşbaş kılıp aldıdan onu kendine penneye diyem.
3: Yok rahmet. Rahmet. Kim bular? Şimdi mi? Şu yendi kite yaş bakli olsa kegin ahir bu aşbaş.
2: Şuna kam. Onda olsa yendi nima diyem. Biz ana karındaş uğurlarına yığılıp bir ana kişkine göre hamçot koy geldik. Ben şunu biz özlerine okuyarak bakalım.
3: Meyli.
2: Hop. Ne yapıyorsa hop. Hazır. O biz sizi zap gibi sizi şu kete diyen bak kaldıyız. Ben yolga. Bunu şu kete yok dedi. Kayısı şu mu da? Ha şu yeken. Hoş. Şimdi hizmetinizde az avukattan başlayalımız da birincisi. İki de koy.
3: Keçire su şu bitti koy verip kovanın magazinin koşuna birisi okanda mı lirikin?
2: Kızı öyle. Bitti kızı olsa. Şunki ilahır tarbiye kıyan ata anası magazinli koşumla sizge toy kıladım. Kelin geldi, gelişti. Kita koy. Şundayız. Ne bu başka mesele? Hoş, 4 kap un. Hoş, 2 kap bazar gürçü. 4 yaşı arak. 4 yaş istalişni olsa cüdayım yakışı olardı. 4 yaşı vino. Ano parfüm. Yo 53, yo ano 26 deyişerdi. Şunisi yakışı olarmış. 10 ta şampanski. Ano ustalda kiraylı korunup duradı. Kelimine kıyon aldı. 100 ta mineral su. Taşken su. 2 yaşı şakalat. 2 yaşı parastoy kampit. 1 tonna kömür. 1 tonna saksavul. 1 kağız kapta makaron. Ano o nama şorvası gerek oladı. 1 kap piyaz. 2 kap kerçişke. Yarım kilo mürüç. Ano o üstüge gerek bo'ladi oshga. 100 ta belamor kanal, ana papir chekadiganlar ham bo'ladi-ku. 100 ta prima sigaret, gugurt, pochka, tuz va hokazo. Shular mana oziq ovqat. Makaron. Xo'sh, endi kiyim kechak kelaylik-a. Bunday, dadasiga Macintosh bilan tufli, shunday. Onasiga namoshsham atlas bilan balloni plash. Xo'sh, pochchasiga jersey palto. Ana 170 so'mligidan. Xo'sh, osal opasiga kreditshin atres bilan jemper. Xo'sh, kelinning akasiga kostyumshin tuflisi bilan. Xo'sh, marhum buvisiga shtapil ko'ylak bilan amerikan maxsus kovush. O'lib ketgan buvasiga to'n kovush maxsus belbog'i bilan. Kelin oyisiga pombar ko'ylak, kapron paypoq. Xo'sh, singlisiga neylon atres, jemper, yana o'zingiz bilasizlar. Ha, menga kelganda endi nima deb aytsam bo'ladi anavi. Meni kiyadigan kostyumim 46, 3-chi ros. Xo'sh, oyog'im 37. Yana o'zingiz bilasizlar, yana buyog'i yana yoqam 38. Shunday. Ha, aytgandek, uni kichkinagina bir ukasi bor. Unga uch g'ildiraylik velosiped zorki apparat. Ana rasm olishdan juda ham yaxshi ko'radi. Undan keyin kichkinagina jiyani bor. Bilmadim, arsiz bo'ladim, juda ashulani yaxshi ko'radi. Shunga magnitofon, shu xolos. Qana olmang.
4: Velosiped.
2: Na velosiped.
4: Fotoapparat. Parovoz.
2: Da?
4: Samolyot. Traktor. Ekskavator kerak emasmi? Samosvalch. Balki asfalt eksiydigan mashina kerakmi? Okasiga samolyot, sinisiga atir fabrikasi, o'lgan buvasiga yangi kafan, kenayisiga yetuvi zavut, opasiga kampuz zavut, dodasiga aral zavut, o'sal opasiga apteka, sizga zambarayni o'qi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu alaykum aziz dinleyicilerimiz. Efem 1,399,000 şükür sadası hanadanınızda aziz mehmanım. Bizde eşleşimizde ciddi köp talep istekler böyle yaptı. Sınırlar kalkış yaptı. Hatlar yazış yaptı. Aynısı hazır. Radyoda SMS moda buldum. Hazır bir sveji SMS'ler geldim. Ana şu SMS'lerini sizlerle okup eşitiremiz. Şimdi elbette SMS degende her bir insan dinleyici özünü talep istekini telefon rakamlarını terip 0077'ye yönetedi ve hahlegen yapınızı yazıversengiz 99-99 sen alıp kalınladım. Yani SMS, bana hazır günü yenge SMS aldık, sizden itibarınızı havalakın eşitlerim ahçımız. SMS yuvarışıdı Sevzor Dahası 9. dom 2. padyez 7. kavatta 2 günden beri kayıp bulup lift içi de kamerigen sattaraki üçün farzandları tomonidan Shahriyor reperni mana senga o'sha kayf degan qo'shig'ini so'rashdi. Afsuski bu qo'shiq bizda yo'q. Ularning iltimoslari bilan Shohrux reperni etajı verh, etajı vniz degan qo'shig'ini o'qib eshitdim. Yana bir SMS kelibdi, o't o'chiruvchilar uchun iltimos qilishdi to'lqinimizda Xo'ja guruhini yonadi degan qo'shiq. Bana acayip SMS. Ben o zaman mazakalıyım ben. Tajgiresden gitti. Tajgires. Bizi tok verişen tajgiresçilerimiz. Kuvvetli akamızı, rafikalarını ciddi küçülü kuvveti tok uruvarıptı. Şu münasebet bilen bütün tajgires cemaası hamdardlik bildirip Moğlu'da Asal Hocaevan'ı titreşeliydi. Yani koşaka. Sonra işte. Bana bir acayip SMS. Haqda dostiga saroydan keldi. 29-chi qator 34-chi joyda o'tirgan Shoraim akam bugun xotinlarini tashab degan ayol bilan konsertga ketdilar. Shuncha iltimos qilishdi to'lqinimizda Yulduz Usmonovani op, op, op qo'shig'ini so'rashdi. Yana bir ajoyib SMS. Pulini qarzga berib anchadan beri ololmay umidini uzganlar uchun Davron Ergashevni unut meni qo'shig'i. Yana bir yangi SMS. Juda zo'r SMS ekan. Yosh oila qurganlar uchun, ya'ni yosh kelin-kuyovlar uchun iltimos qilishdi. Shohsanam ijrosida shaq shaq shaqillataman qo'shiga shaqillagan barmog'ingdan iltimos qilishdi.
3: Hangoma ustalari

0: hangama ustalara.
1: Harmeyler, harmeyler, harmeyler. Aha. Kitap gitti mi biz çıkanımız gel. Hazır şuna kadar koşuklar moda bu oldu. Müzikan sen ben etrafa koy var orayı. Yapını şundan başlaya basam. Ne mi değil? Ula vattı Mario. Dam o vattı Mario. Benimce bu Mario. Aslı ismi Valio.
2: Mario.
1: Katta sen o Valio. Çıkmıyorsan mı Valio? Benimce bu Valio. Hazır rasa karşı çalışsa gerek. Rahmet, rahmet. O'zbekni hiç qayerda mot qilish qiyin ekan. Bir o'zbekamiz rasa dehqonchilikdan keyin xotiniga aytdi, "Yur xotin" debdi. Bir borib dengizlarni bo'yida dam olib kelamiz. Borishibdi. Bir oy dam olgan. Qaytib kelyapti mart ekan o'zbek. Mana pul. Mana bunisiga. Mana yotganimizga, mana ichganimizga, yeganimizga. Shundoq qaytib chiqib ketyapsa, orqasidan bittasi o'zbekchani bilar ekan, yugurib chiqib ketdi. "Kechirasiz, shoshmang, shoshmang, yana to'laysiz."
3: Nimaga to'layman?
1: Hozir tushuntiraman. Sizlarning pulingizga 10 million bo'ladi. To'laysiz.
3: Nega?
1: Hozir tushuntiraman. 2 millionim avtobusda suvni bo'yidagi shaharlarni aylanganlaringiz uchun.
3: Kechirasiz, umuman avtobusga chiqqanim yo'q.
1: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Agar bermasangiz, uyog'i chatoq bo'ladi.
3: Bo'pti, mana beribdi.
1: Yana 3 million dengizni teplohodda aylanganlaringiz uchun.
3: Kechirasiz, umuman teplohodga yaqin borganim yo'q.
1: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Bo'lmasa chatoq bo'ladi.
3: Ha, bo'pti, yanachi.
1: Yana 5 million vertolyotda suv bo'yida shaharlarni va dengizni aylangan.
3: Umuman vertolyotni ko'rganim yo'q.
1: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan.
3: Desa o'zbekniki ham tutib ketdi. Bo'lmasa sen ham to'laysan. 15 million to'laysan. Sirrazi to'la.
1: Nega?
3: Hozir tushuntiraman. Mani erkaklik g'ururimni yerga urib, ayolimga yomon qarab, bilagidan ushlaganing uchun 15 million to'lasa,
1: kechirasiz. Umuman ayolingizga qaraganimiz yo'q.
3: Ayib senda. Bir oy shu yerda yurdi-yu, iblosdir.
4: Hangoma ustalari.

0: İç.
1: Do'stim, nega unga uylanmading? Biroz muammo bor ekan. Qanaqa muammo? Xo'p deyishni bilmas ekan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Gazetelerde intriga dedi böyle Rus'ta çorni piar dedi mi? Bazı bir narsalarını çetelden internetten alıp koyuşadı. Şu narsalarda köpüske bazı ki ben işanmayım. Bütün dünyada şimdi. Misal için bir gazetede okup oldum. 40 küllük çakalok tuğularmıştı. Çillesi çıkmazdan yapırıp gitermiş. Paras kılın 40 küllük çillesi çıkmayken çakalok yapırıp gitsin. Assalamu aleyküm. Hayat ki genemi 40 gün buldu. Ana şerim mi geldi? Sütlanı tanıyor. Su koşulgen mi bilmiyorum. Ona Allah'ını bilmiyorum. Keçi Allah et birisi samandardı. Kusun et biri. Benim tüp boymam bilmiyorum. Beşiği de boylap koygen bunu. Kul, oya, boyluk. Bir paşa beşiği de içi kırıp oylar. Vız ötüp bir adam koyardı, çişliydi. Vız ötüp bir adam koyup çişliydi. Bir ruldur koyduysam kuyulu boğulup koygen de bunu. Biz bir oda canımız çıkıp yatımız. Böyle can baba kor yatıptı. Bir de boğulanı canı çıkıyor tuttuk. Bu nermanı çakalı ola değil bu. Yaşama hep biz biz. Bu onalaki ait değil. Bu pampers adına razı bir narsa bu. Bizi pampers uşa kaçan olingen of topta kurutu beni kaydı. Uzumuz uzumuz iş çoncağımızı anasla yapıyoruz. Keçi iki matı süt geçip geldi. Dedem yem düşünmeyim ben de içip giyse okula mıydı? Olamla hem okula mıydı? Ben cahilim çıksa iki elesine mi okula mıydı? Keçi kayıpta içip gelip biz de sütte içip koyaptı. Ya ya sen de doğru çimeyle bankada çay durdu. Bu bankadaki koşundan alıp gelingen biz de sütte içip koyaptı. Aradan kin süt koşuladı mı yok mu bilmedi mi? Şunu yapıyor olsaydı o bakıldım.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, senge yaxshi yangiligim bor.
1: Ozoda deb manacha yondirasiz deb vostaki yondirasiz.
4: Ozoda desam nimaga yonasan?
1: Sizning tilingizda mani ismim ja boshqacha chiqadi.
4: Ha, senge bitta yaxshi doktor topdim.
1: Voy, nima men sizga kasalmanmi doktor topasiz?
4: Yo'q, o'zi 2 kundan beri ozaman deb ovqat yemayapman deb. Shu yemayapsan-ku, o'shanga yordam sifatida senga azgina yordam tegsin dedim-da.
1: Xo'sh, nima qilishim kerak ekan?
4: Senga dori berib yubordi. Shuni ichargansan?
1: Ha, xo'p, yaxshi.
4: Ana, ozoda 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri shu dorini ichyapsan. Endi bir doktorga borib kelsak bo'ladi.
1: Yura qoling.
4: Xo'sh, dorini ichdingizmi? Ana, ichdik.
1: Ha, ichdim.
4: Qanchadan ichdingiz?
1: Har kuni to'yganimcha ichdim.
4: Voy, ozoda nima deding? Voy, voy, voy.

Opasi 4 yaşar singlisiga kitap okuşunu o'rgatmoqchi bo'ldi. Yo'q, men televizor ko'raman, dedi singlisi. Voy, bu film kattalar uchun-ku, dadam urushib beradilar. Nega urushar ekanlar? Dadam multfilmni ko'rganlarida biz urushmaymiz-ku?

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Vay bu asıl zode, namunçu, kayodan aldı bu bir çamadan kimlani, kayoladan kevossan?
2: Yutu aldım.
3: Kattan yutu aldın, çünmadım.
2: Bilesem nazo, paralel grupa digile bile kartı oynab yutu aldım.
3: Ne mi? Ula kartı oynayışı bileşmesek yan mı?
2: Bileşedi, manna zor bileşedi. Çünkü ula ota adabli ve cüde oli cenab. Kençi hamanı gapi geçonu uçan adam deyken.
3: Sen şunda halal adamlarını aldı genin arasayım, kursan mısın?
2: Ma ulanı aldı genim yo nazo, fakat ki oyun davomida men kartani bitta ko'rish iltimos qildim. Keyin faqat men yutdim va nihoyat hammaligi shipshidon bo'lishdi. Zo'rmi?
3: Men senga umuman qoyil qolmadim. Bechoralarni butun kiyimsiz qoldiribsan.
2: Nimaga menga qoyil qolmaysan? Nazo menda ayb yo'q. Keyinchi o'zligi juda ham mehribon. Qanaqadir ham o'zligini juda ham sodda ko'rsatcharkanmi?
3: Ha, sen endi o'zingcha aqllisan-da.
2: Har holda ahmoqmasdir men o'rtoq.
3: O'zi bilasan qanaqa odamlar ahmoq bo'lishini.
2: Ha? Ular shunaqa odam bo'ladiki, ular bitta gapni aytsa boshqa odam uni gapini tushunmaydi. Tushundingmi?
3: Yo'q.
2: Ana.
1: Ikki dugona.
4: Dostonu! Tomdan tushsang, tulpordan tushmagin. Bu senda odatiy hol, men tushunaman. Tangalik bolalardan qolgan urfotdan.

0: Corner.
1: Nazo, asıl zade. Asıl zade, hazır sen ki otken indi orkenden bitti bolayım ki vatu mıdı?
2: Ha, olsun.
1: Nege, bu narsı dedi mi?
2: Kayadı, mıkkı etmedi. Onun üstüge atıylap seken yürüdü.
1: Ne mi boptu şunge? Çunmadım.
2: Ben onu yapıradıp atıylap keç koyotken bulsamam, onu kademege maslap seken yürsemem mıkkı etmedi ya. Adamam şuna kadar takya saldım, boladı mı Nazo?
1: Koy senci, şunge hem keyfetini bulsasam mı? Ahmet vermegin.
2: Nazo, kanaklı ve ahmet vermeyim. Ben bugün ne oldu da 5. boluşun akılışı. Orkamdan gelip bitti hem söz etmedi. Yana. Yo, Nazo, 5 demese kan, 5'ten bittasi gapirdi yu aytgancha.
1: Ana gapiribdi yu, bittasi bo'lsa ham.
2: Undan ko'ra gapirmagani yaxshi edi. Nimamish? Men sizni g'am tashvishingizga hamisha ham dard bo'lamanmish. Menda hech qanaqa tashvish yo'qsam, siz shoshilmang. Men bilan tanishsiz, tashvish topiladi deydi. Surbet. 2 dugona.

Dada, kelin poshchalar nima to'y kuni oq kiyim kiyishadi? Nimaga bo'lardi o'g'lim? Endi baxtli kuni xursandchilikdan kiyadi-da. Endi tushundim. Nimani tushunding? Kiyovlar nega qora kostyum kiyishini-da?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Koyuncu begona kızlarını. Ve yakış kız mahalleden çıkmaya dedi. Doğru mu kendine ya?
3: Doğru.
2: Ben bu koşunumuzu kızın oluyor ha?
3: Ye bunu.
2: Bu koşunumuzu kızın oluyor ha? Tor da kız.
4: Bola. Yana men senga qaytarib aytaman. Yaxshi bir eshitib quloqingga. Chap tomondagi qo'shni qizim, o'ng tomondagi qo'shni qizim, to'g'ridagi qo'shni qizim. Ular senga to'g'ri kelmaydi.
2: Nega?
4: Ular seni singillaring bo'ladi.
2: Shu gapni enamga aytdim. Enam nima dedilar bilasizmi?
4: Nima dediğini?
2: Uylanar oğlum. Dadan bekorlarına aytibdi. Sanam dadayni oğlumasan dediler.
4: Nima dedi?
2: İnan prikalı çakıldılar. Bire bir. İnan aytılar dadan doğru aytibdiler. Bir adaki ammeni kız bu şey. Bir adaki kolayını. Doğru da kim karındaş. Karındaşlar nikah bu mu? Dadan doğru aytibdiler inan.
4: İnan yeri gerekli. Yine mazam bu mu yaptı? Doktorga birga boramiz oğlum.
2: Sizge ne mi böyle dedi?
4: Karnım ağır yaptı 3 günden bir ayı.
2: Ya! Karnınız ağır yatken bu sefer siz doktorga varız ya hiç ama hocat yok.
4: Hı.
2: Ben kızım sizge şeysteki diagnoz koyama.
4: Sen?
2: Hı? Karnınız ağır yaptı mı?
4: Karın.
2: Eşit görsen ben.
4: Meyli meyli doktor kişi eşit görüldü.
2: Dik dik dik dik. Ya!
4: Hı.
2: Yürekiz paske çüp etti mi?
4: Yok ya korkanım yok adam ki.
2: Görünen eşit görelim ki.
4: Eşit.
2: Dik dik ya joyda turuptu.
4: Ya korkanım yok da oğlum joyda.
2: Lekin dik dik dik dik.
4: Ne yaptı?
2: Dik dik dik dik.
4: Ha?
2: İşte oldum abi.
4: Ne mi?
2: Tabriklerimiz dede, tabriklerimiz.
4: Ne mi amına?
2: Odamla sana dede tıkkansa iş olmak ben, tabriklerimiz.
4: Kızlık mı?
2: İçinizde yenge hayat boşuna mı tıkıyor?
4: Ha? Durrak mısın? Ha? İrkek kişiliğe mi işte yenge hayat boşuna mı ahmak?
2: Kurtlarga park yok, to'g'ri kelgan joyda gazlab ketaveradi ular. Qaraydilar yurganini.
4: Parasatchi, aql shu, menga qara, yaxshilab qaragin, shu yerda bo'lsa tez meni chaqirasan qiz bo'lar, xo'pmi?
1: Hangoma ustalari.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Kürgünem turlar ko maslayıp nasıl et bir mokşuman? Boş harfi, kaması bitti harfi. Yani B harf bilan boşlanadı. Bittes boşlap diyor. Bahram bilan bok boy bokka boradı. Bokka borsa bahaybet bir boka boşalıp boğdaki bir tane boşaldı. Bunlar bokanı biliden, boştan, boldurdan boğulup boğdaki bu adamı boylaşıptı. Bu boğulmaptı. Birbirine boğulanma gel. Bizdeki bütün ney bir boş kaçı. Bir boy boladı. Boydu bitti. Bitti bolası boladı. Bolayan boladı gen. Bakmat bola boladı da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bo'lmasan bog' bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5 ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi, provodiki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'loqch bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladimi? Bilmaydi-ku. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimi? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolani basharasidan bilinadi. Boboy bunu bilip, bolanın başarısından bağım bitti bir yerlerdi. Bola bir iş buladı, bratarla. Bratişkele, bilimli boyuyla. Bizde babalarımız, vularımız, bunlar barçası bilimli buluşken, bunlar bizge bilim birgen, bilim borluğundan bıdırla yapmış. Bu nasıl bıdırlamazsın? Babalarımız boru. Boburlar, bihbudiler, biruniler, bilmezsen. Bor biblioteki boburlamaya baksa, bula barsı verilgen. Bula burantası biblioteki borumaydı, bula barsı, bula dege borar balık. Brezilya borgenle bor mu? Bormagan sizlar, borgan bo'lsanglar, bega vot, buga borgan sizlarda. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar, boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxoro deb bo'la olmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerda bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sanqib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib yugurib tushib kelib, xuddi shu yerda bolasiday bunday qarab, "Nima bo'lyapti?" demish. Yana ikkitasi tinchlikmi desa, "Ey, menga qaranglar, tortishmadan biz ham shu yerda bachasiymiz." O'zini mana shu yerga qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Men o'rtoq, kelganim mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'q, qani gapirchi?" debdi. Hali o'rtog'i ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsani gapir, qani, tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'sh, men ulug bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug bo'lmaydi." "Ha?" desa, "Ullu." "Uzr, men ullu bilan baliqqa bordim. Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." "Uzr, men ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." "Uzr, men ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Men qo'shdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattuq." "Uzr, qo'rqamdan qattuq ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
1: Hangoma ustalari.

0: Ooo.
1: Hey.
0: Bu dahşat değil mi? Mağazı kızla kadar yürüme üylenemem bu ara vahşi. Dahşat. Rusçalara yan zor vurgan aldın koldan giyince. Vay. Sitoram bu. Ben gitmesin oldu sitora mamın doğuydu. İki yıl yok gitti vahşi ozine koyuyorum sen değil mi? Vay. Sitoram kırık ile?
2: Yok. Video şiparot kıldı. Ula sitora bize tora kırıkımıza.
0: Tora? Ne demek tora?
2: Anca mınca cöyle bize getorlayı kıladı. Şunun için hem tora kırıkımıza.
0: Hayır mı? Ne mi iş kırası özsüz sinim?
2: Tandırda somsi yok ama.
0: Yüzlerinizden tandırın hoşap kalktı mı? Vay ooo, külgeçlerinizden sizi, cevap şey geldiniz tabi. Ooo, isminiz ne var sizi?
3: Haydar Gül.
0: Haydar Gül, sizi korkan adam kattık olarken de. Koyunla.
3: Haydar Gül. Siz ne mi iş kılarsınız Haydar Gül?
4: Ben şu ısırımdan somsa olup somsa satardım.
0: Aa yaşı. Olsun mu sile? Fayda buldu mu?
4: Fayda buldu.
0: Kança?
4: Aldım 120 kilo idim. Az 200 kilo ama.
0: Fayda karnınız gibi buldu değil mi? Siz vapşi. Sizge umman gel buluşum ki. Ben sizi balı duyamayım ben. Siz hali tavstalopsuz. Yo yo akula. Yo git. Yaman dahşet egenizliği. Kosteyim basın. İsminiz ne sizi?
5: Rızvan Gül.
0: Rızvan Gül. Rızvan Gül sonra gene ayıp senin turmuşa çıkan mısınız?
5: Çıkan ben. Reski kayıtken ben.
0: Nemege reski kayıtken siz?
5: Nikah günü keçesi yerim şart koygen.
0: Halaka şart?
5: Ertele vahli duresen, süpresen, su sepesen. Gahtsam kolumge konesen dudu.
0: Hop, ne oldu?
5: Yarım keçesi sundu. Gaht dudu. Kattura konu varın böyle kaldı.
0: Yani düşünce yük çıkan degen oledi değil mi? Keçeriz o asası kesmeyiz değil mi? Siz mi iş kılas?
5: Aeroportta stervadesi bu işliyim ha.
0: Düşünmedim. Stervadesi mi? Stuardesi mi?
5: Stuardesi.
0: Ha stuardesi. Kaç samolet uçacağız siz? Hani boyun gürzüme samolet uçacağız gereği o ziyem ha?
5: Hani 20 tor ve yak soruklarda uçama.
0: O ziyem bitti o ziyem giderken değil mi bu ziyem? Aa, sotu ile mi oğlum?
5: Alo, kalıyorsun, tuzun musun? Hmm, kap dedim ku, kızla, aş çıkıp kaldı. iş gitti.
0: İş çıkıp kaldı. Sen gama, ustaları.

0: radyosu de.
1: Kıldırgıç. Keçe men sevgen kızımge Attila'nı korsattım. Tiyatrga olup çüşteyim mi? Yok. Şunçaki pupsi kılıp ogohlantırdım. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Lekin yarım keçesi koçuda kop ketsiz undan yamanıyor. Undan yamanıyor. Bir ayol koçuda kop ketken. Becerde tulbalarga cuvay yok. Mehmanhana eşiğini takılatı attılar. Eşiğini açın koçuda kop kettim. Eşiğini açın iltimas koçuda kop kettim. Aşı eşiğini. Gassin'den direktörüm eşiğini açıp, keçire sopup, Gassin'si band, joy yok, Navruz bayramı, hama sanat kolalık tola. Hop deyin iltimas, bir tohana vereyim. Ertelep çift git ama hop deyin. Agar hop deseyiz, bir honada bir sürüneyeceğimiz yatıp tola. Oşalan yollarda kerevat boş. Uyanımızız, oşarı çıkıp tınam kalışız mümkün. Mayla razıman, sanat kordan yomadan çıkmaydı, razıman. Koçuda koyan da bir şey, tınam koyalım, yaş, şunu da çıksana. Harakatına bir sürüneye çekemiz. Şu havrazı tergelik böyle bir burçaki tür var, sürüneye çelavattılar. Bu ayol şıkırık yiyen sürüneye çıkarışam yok. İtibar kılışam yok, sürüneye çelgen çelgen. Ayol şıkırık gelip sekiyin, cahaya yatken o. İçinde yapırı vattı, ha? Sürüneye bu mikirte sıvı olacak. Talim tarif yok, salam yok, aleyh yok. Vay sürüneye çeyim. Yıkıştır kerem şörmeyeni. Ben çerçedim, yat kim kere yaptı, yat cahinge. Sürüneye çeyim, cüde koyunu boşakken, muhumun kabili insan eken. Sürneyin bir çekkiye koyup, cahaya yatıp, hala yaptılar. Bu kerevatta sürüneye çekemiz. Nani kerevatta haleyi ayol. Erkek kişi tez uykuluydu. Haleyi ayol vahmı basıp içige, içide uzu gözü yapırı vattı, uzu gözü. Eğer sürüneye çeyim. Hazır oradan durup, ben tamamen kesmek için

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.